Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: seni çekecek.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşık.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Hey!

0: bir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatımız renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
0: Miaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Evnok.com. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
1: Aveon Sigorta. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Ha.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bayık, always be with you.
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihalist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: çok güzel.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

www.ikasupermarket.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31

0: İKAZ Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
1: İKAZ Süpermarket.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Teknoloji 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.

0: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Artık.

0: bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim ekim

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Sağlıklı ve kazasız belasız bir hafta diliyorum hepinize. Bu hafta itibariyle okulları açılacak olan öğrencilerimiz var. Gerçekten böyle Eylül ayının o sorumluluk hissiyatı, o işte sonbahar sezonu başladı diyebiliriz. Konuşacağımız çok konu var. Milli yasamız da devam ediyor. Bundan da bahsedeceğiz. Son gelişmelerden ve gündemden de bahsediyor olacağız tabii ki de. Bir yandan da içimizi sevindiren, ferahlatan bir haber aldık dün. Yine spor dünyasında çok gururlandığımız bir haberle karşı karşıyayız. Hepsinden bahsediyor olacağım. Enerji Keyfi başladı. Sen

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Size günün güzel haberini vermek istiyorum. Biraz da böyle gururlandığımız, içimizi açan haberlerden bahsetmek istiyorum. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Filenin sultanları İtalya'yı 3-2 yendi ve 2023 yılının ardından yeniden üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gururlandırdılar bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kadının neler başarabileceğini gösterdiler bizlere. Zaten röportajlarında da bunlardan bahsetmişlerdi. Çok gururlandık. Tebrik ediyoruz.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi devam ediyor. Yeni bir haftadayız. Bu haftada yani geçtiğimiz hafta sonu da acı haberleri almaya devam ettik Girne tarafından. Hala da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaten yolunuz Girne'ye düşmüşse veya Girne'deyseniz denizdeki o acı görüntüyü, arama kurtarma gemileri, bir yandan helikopterler, bir yandan arama uçakları, gerçekten denize hüzün çöktü. Başımız sağ olsun tekrardan ve hala arama çalışmaları devam ediyor. Uçsuz bucaksız denizde kim bilir nerelerde insanların naaşı, limanda da bekleyiş sürüyor ailelerden. Hani en azından sevdiklerinin, ailesinin cenazesine ulaşması bekleniyor maalesef ki. Biz de haber bekliyoruz. Yasımız da bu arada çarşamba gece yarısına kadar devam etmekte ki zaten kimin eğlenesi gelir şu durumda, kimin böyle parti yapası, işte böyle dışarılarda son ses müzik dinlemesi gerekir. Gerçekten içimizden gelmiyor maalesef. Tabii ki bu sektörden para kazanan, evine ekmek götüren birçok çalışan var. Onları da anlıyoruz. Tabii ki de yastan sonra ümidimiz hani en azından emekçilerin, bu sektördeki emekçilerin işine geri dönmesi ve işini yine

bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: çok güzel.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir haftaya başladık. Artık okul sezonu açılıyor. Kimileri için şimdiden açılıyor. Kimileri için biraz daha süreç var ama şimdiden artık yeni sezon için hayırlı olsun diyebiliriz. Öğrencilerimiz, çocuklarımız, miniklerimiz o moda girmişler durumunda. Hatta öğretmenlerimiz, hocalarımız da şu an bu sene, bu sezon eğitim öğretim yılı için hazırlar. Tekrardan kolay, keyifli, güvenli, sağlıklı ve güzel bir sezon diliyorum eğitim yılı için. Umarım öğretmenler de kolay bir şekilde öğrencilerine tüm bilgileri aktarabilirler. Öğrencilerimiz de o bilgileri keyifle, sevinçle alabilirler. Umarım güzel bir sezon olur, verimli bir sezon olur umarım diye düşünüyoruz. Eylül ayı sorumluluklar, işe dönüş, biraz daha böyle yeni başlangıçlar ayı demek. İşte çoğu zaman hepimizin bilincinde kalan bu Eylül'de okullar açılıyor bilinciyle hepimiz Eylül ayını bir başlangıç ayı olarak görüyoruz. Yani yılbaşından daha çok başlangıç gibi geliyor aslında bizlere yeni başlangıçlar. Umarım bundan sonra artık felaketler, facialar görmeyeceğimiz, keyifle, sağlıkla, huzurla güzel haberler alacağımız bir sezon olur diye umalım. Zaten yeni yıla da az kaldı. Artık son çeyrekteyiz diyebiliriz. 2027 bir an önce gelsin diyoruz. Her geçen yıl...

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi yeni saati karşıladı. An itibariyle sevdiğiniz şarkılarla yeni haftanın ilk gününe devam ediyoruz. 7 Eylül tarihler ve birazdan gündemden haberleri veriyor olacağım. Şimdi biraz müzikle devam ediyoruz.

0: Nokta.com.
1: Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Yarist

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sadece gerçek bir dosta sahip olanların anlayabileceği hislerden bahsedeceğim. Onunla tanışana kadar geçen zamanda neler olup bittiğine dair tek bir hatıran yoktur. Bir başkasının seninle alay etmesinin mümkünatı yoktur ama o sana istediği zorbalığı yapabilir mesela. Dedikodu kelimesine literatürde yeni bir sayfa açılmasının sebebi ikiniz olursunuz. Ev halinmiş, hasta halinmiş, derbeder halinmiş fark etmez. Bunların hepsini gören tek insan evladı o olabilir. Onunla birlikteyken ne izlediğinizin pek bir önemi yoktur. Her şey yeterince komiktir. Mutfakta aspiratör ışığında birlikte kahve içmek istediğin yeryüzüne gelmiş tek canlı odur. Hiçbir sevgilin flörtün ondan kıymetli değildir. Gecenin üçünde veya beşinde telefonunun çok alakasız bir şey için çalmasının tek sebebi odur. Aile nüfusunda kayıtlı kaç çocuk olduğunun bir önemi yoktur. Artık o bir artı biriniz olur. Sevinçli, üzüntülü, kaygılı veya heyecanlı. Ne hissedersen hisset, telefonu eline alıp aramak istediğin ilk kişi her zaman dostundur. Böyle bir dosta sahipseniz ne şanslı, gerçekten dünyanın en şanslı insanlarından birisi siz olabilirsiniz. Dostunuza sahip çıkın. Şu an günümüzde yeni bir dost edinmek, arkadaş edinmek gerçekten çok zor hale geldi. O yüzden elinizdekilerin kıymetini bilin.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Yaşadığımız faciada en son 14 kişi hayatını kaybetmişti. Yani 14 vatandaşımızın başı sağ olsun, rahmet diliyoruz kendilerine, sevenlerine de sabırlar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları Girne'de devam ediyor 7/24 bir şekilde, hem karada hem havada. Zaten yani alınan haberler hep vefat haberi olacak. Biz kimliklerini tespit edilmesine ve ailelerine naaşlarının teslim edilmesine artık seviniyoruz maalesef ki. Yani çok anlamsız bir facia yaşandı. Gemi kaptanının önceden gemiyi terk etmesi, mürettebatın kapıları açmadan denize atlaması, yani insanları göz göre göre ölüme sürüklediler. Yazıklar olsun diyoruz. Gerçekten buna sebep olanların hepsinin yargılanmasını zaten talep ediyoruz. Yani gerçekten çok büyük bir ihmal söz konusu. Radyonuz Enerji'desiniz. Son dakika gelişmelerinden haberdar etmeye devam ediyorum sizleri ve Enerji Keyfi devam ediyor.

Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Kombos Otomotiv'e ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: şaşanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken, böyle artık yeni bir mevsime geçerken ve son zamanlarda yaşadığımız o stres, yazın yorgunluğu, yazın böyle bizde bırakmış olduğu bir ağırlığı atmak istiyorsanız size çok güzel bir spa'dan bahsedeceğim. Spa deneyiminden daha doğrusu. Girne'de yeni açılan Concord Arya Oteli'nin spasını denedim. Hem de böyle anne kız çok güzel bir keyif yaptık açıkçası. İnanılmaz büyük, ferah, tertemiz, temiz, gıcır gıcır bir spası var. 4 tane ayrı hamamı var, özel, hani kişiye özel. Bir de büyük bir hamamı var, saunası, buhar odası. Hem de saunalar da şu şekilde: yüksek dereceli sauna, alçak dereceli sauna. Yani böyle birçok sauna vardı, kişinin isteğine özel. Siz de ayarlayabiliyor musunuz dereceleri? Spor salonu inanılmazdı ama o kadar keyif modundaydım ki spor salonuna girecek halim kalmadı bile, ama tabii ki spor salonu da dahildi spa kullanımına. Kocaman bir kapalı havuz, büyük ihtimal bütün kışı orada geçiriyor olacağım. Çok da güzel bir manzarası var ve masajlarından bahsetmiyorum bile, inanılmaz güzeldi. Yani masajın çoğunda uyuyakaldığım için gerçekten çok üzgünüm. Onu, o deneyimi daha uzun uzun yaşamak isterdim. Size tavsiye ediyorum gerçekten. Şöyle bir Concord Arya'da Aura Wellness Spa'yı tavsiye ediyorum. Bence arayıp hem masaj fiyatlarını öğrenebilirsiniz, hem de kendinize vereceğiniz en güzel hediye. Son zamanlarda gerçekten insanın ihtiyacı olan medikal bir ihtiyaç bence bu. Hani masaj, spa işleri bir sağlık sektörü aslında. Lükse kaçmaması lazım. İnsanın ayda bir kendisine vereceği en güzel yatırım bence. Bedeniniz daha kıymetli, zihniniz daha kıymetli. O yüzden Concord Arya'nın Aura Wellness Spa'sını şiddetle tavsiye ediyorum. Hazır sonbahar aylarındayız, bence iyi gelir.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati Mabel Matiz'le karşıladık an itibariyle. Önümüzdeki dakikalarda yine böyle şu an böyle günün en temposunun böyle biraz daha yoğunlaştığı, işte trafiğin bir tık daha yoğunlaştığı şu dakikalarda sizlerle birazcık daha keyifli konulardan bahsediyor olacağım. Gündem zaten gerçekten içimizi yakıyor. Biraz olsun böyle kulağınıza hoş gelecek bilgiler, içerikler sizlerle buluşuyor olacak. Bu arada etkinlikler iptal oldu, ertelenenler oldu. Gerçekten zaten şu aralar kimin içinden gelir ki eğlenmek, böyle son ses müzikler dinlemek? Elbet normalimize döneceğiz. Bu arada evet, bu sektörlerden evine ekmek götüren birçok insan var. Maalesef müzik ve eğlence sektörü en başta etkilenen meslekler. Tabii ki de biz de normale dönmesini isteriz. Bu sektörde emek veren emekçilerin işlerine geri dönmesini biz de çok isteriz. Tabii ki de biz de keyif almak için hafta sonları çıkıp biraz müzik dinlemek isteriz. Ama bu demek olmuyor ki yaşadıklarımızı unutup sineye çekip hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmeyeceğiz tabii ki de. Yasımız zaten devam ediyor ama bitse de milli yasımız, resmi olarak biz devam edeceğiz o yası içimize yaşatmaya. Zaten yakında eskiye döneriz ama yaşadıklarımızı unutmak ne mümkün, zaten de unutamayız. Önemli olan unutup unutmamak değil, bir daha böyle bir şey yaşanmaması için çabalamak aslında. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Ev.com.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken, geçtiğimiz hafta sonu Cyprus Express'te gerçekleştirdiğimiz çekilişimizi yoğun istek üzerine paylaştık. Evet, durumlar şu an çekilişlik, keyiflik değil ama siz çok istediniz, biraz olsun böyle katılmak isteyebilirsiniz. Tabii ki de güzel bir hediye sonuçta. Cyprus Express'in sizlere 1000 liralık hediye çeki var. Yapmanız gereken çok basit. Sosyal medyada videomuzda anlattım. Videomuzun açıklamasında da anlattım. Çekilişe katılmak için ilk 5 listemizin önümüzdeki haftanın, yani bu cumartesi yeni listemizin 1 numarasını tahmin etmek. Tahmininiz doğruysa çekilişe katılma fırsatı yakalıyorsunuz. Zaten dakikalar sonra şimdi ilk 5 listemizi karşılıyor olacağız ama öncesinde Türkçe Pop'un en iyileri sizlerle.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken hafta sonundan güzel bir haber vermek istiyorum. A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Filenin sultanları İtalya'yı 3-2 yenerek 2023 yılının ardından yeniden üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ay yıldızlı takım altın madalyanın sahibi oldu ve sosyal medyada başarı şöyle kutlandı: lahmacun pizzadan daha iyidir diye böyle cümleler, yaratıcı kutlama içerikleri gördük. Tebrik ediyoruz. Biraz da olsun içimiz böyle ferahladı, gururlandık. Dünyada gerçekten güzel haberlere, güzel gelişmelere ihtiyacımız vardı. Filenin sultanlarını, milli kadın voleybol takımımızı tekrardan tebrik ediyoruz. Başarılarımız daim olsun diyoruz.

0: hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
2: Bayık. Always be with you.

0: çok güzel.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

ve Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin an itibariyle sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden 13-16 arası tabii ki de devam ediyor olacağız. Bu arada yarın okulları açılacak olan öğrencilere şimdiden güzel, başarılı bir öğretim yılı diliyorum. Aynı zamanda hocalara da sabırlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Artık o beklenen, daha doğrusu daha çok beklenmeyen zaman dilimi geldi ama okula gitmek güzeldir, keyiflidir, öğrenmek çok daha keyiflidir. Sonuçta okulda arkadaşlarınız, hocalarınız hep bir arada olmak eminim keyiflidir. Radyonuz Enerji'de Türkçe Pop'un en iyileriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise...

0: Da özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yatırım kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri Wolfram.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

60 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi

0: müşterinizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim için.

0: Bir yere ayrılma.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerji hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların...

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.